sedeni meshen siqvarts utkmelat nevdevi ulamazesi rogots edeni meshen siqvarts utkmelat nevdevi.